0: Siz sakıyor. Kendim takıyor. Sahibi kayıt bir. Buradan alın görünür. Çekerdi. Oyun.
1: Ne düşündünüz? Sizin çabuk bir sana mı tutulmuş? Yardımız bilir. Yardımız da kalkmasınız öyle.
0: Bir tane daha alalım, bir daha en baştan.